0: Sonra
1: C367 takmayı mı alır zaten?
2: Go ahead for sunlight.
0: Take a rip.